0: gazetecilere, sırf ağaçları ve kuşları ve uygar bir kent yaşamını savundukları için insanların hapsedilmesine.
1: Barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.
0: Özerk kendi yöneticisini seçmek isteyen üniversitelerin durdurulmasına.